Hama kaşavarın timan raskalange hazratun ebayaka bajavirkan kurin libifava mihun dannaşı evrim vani e narakaya durukura vafayın.

0: Emre Galo. Nazima Kiyabala. Fas 1 ayatun faşagil.
1: Lahu mulkus semawati vel ardu.
0: Abadus Nazima ge kiyemu ge buna semawati anna kamu ge var nama. Rangala mimus maddu asli furiham kofa ding vava daşe. Ehennu.